Sensizim çirkinim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamaşa. Kuvanışım az kağın. Jürbürükken.

Sizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülüyor. Tamaşa kuvanışım az kağır. Jürbürütken

Sizim şirkinin Bergis Birge Bergis Bergis Gülüydü Tamaşa Kuvanışım az kağıt